Gecişmen kelafen, şuma lefiri mafen, gecişmen kelafen, şuma lefiri mafen.